Adını gelbinin sahillerine yazarım deniz kimi. Sevirim söylesen bir akşam beni. Susarım deniz kimi. Susarım deniz kimi.

0: Maski, maski dirijatel. Ne bileyim kalıstuk, kalıstuk dirijatel. Ada neyve lazım dahi.
1: Salam.
2: Teze neyin var?
1: Hı? Kalıstukun var.
2: Ne kalıstuk?
0: Ha, kıstaki, kalıstuk dediğim, yadıma kalıstuk düştü. Bu herif, hele asmeli ise benim özüme bu günleri, Fransız ki kalıstukun yerine Arapçı ki kalıstuk iteliyim. Mene ha bu. Ben ölüm, beni nervüden gizgülüme çıktı, gelmişim eve. Kızım bana deyir ki, papa, bu yarlık bura eline tikilip ki. Akajvıtsa bu hiç Arapçı ki de değil. Ne bileyim, ne zibiliskidir. Belelerine ne ad vermiyorlar? Krabitel, tüfeyli. Ama heç bir vicdansız, alverçi bunu eləməzdi, sən elədin.
3: Qurban dayı, atamın görü üçün fransız giydi.
0: Yalansa fransız ki ilan vursun dilindən.
4: Marala qaldı sarala, sarala, ay tirmə köyünə, ay zədi geyçək.
1: Mən evlənmək istəyirəm.
0: Ay, xətəkar. Ala əcəb eləyirsən, cavan oğlansan da. Kızın adı nedir bəs?
1: Zümrüt.
0: Zümrüt, əla addır. Neçə tondur?
1: Neçə tondur?
0: Yox, deyirəm yani Fatıma köktür, arıqdır.
1: Yox, adı Fatıma deyil ki, qurban əmi. Onun adı Zümrütdür.

106.3 FM radyosu takdim eder. Show, dinamika ve eğlence dolu. Show Mall. Hitmanlar, ekskluziv müsahibeler, canlı konserler ve meşhur konuklar. Tam bir gün orta şovsu. Show Mall. Kazım Süphaneli.

0: 106 na Tekno.fm.
1: Ne zamanın akşama alışarım, ne de insanların arasına karışarım. Öz özüme geze geze danışarım, bunun hele soyu var, yakışı var. Ya bu ilim faizine yakışın, üşüyorum ihtiyaç

106.3 FM radyosu takdim eder. Show dinamika ve eğlence dolu. Show Mall. Hitmanlar. Ekskluziv müsahibeler. Canlı konserler. Ve meşhur konuklar. Tam bir gün orta şovsu. Show Mall. Kazım Süphaneli'yle.

sınamazlar, sınayıp kınamazlar, yüreği sınamazlar, sınayıp kınamazlar. Taş değil yürekti bu, yürekle oynamazlar. Taş değil yürekti bu, yürekle oynamazlar. Taş değil yürekti bu, yürekle oynamazlar. Taş değil yürekti bu, yürekle oynamazlar.

0: boyalarını çok sevirim.
1: Azad Azerbaycan'da reklam.
2: Misli Az'da Dünya Çempiyonatına özel mühteşem kampanyaya koşul.